0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam. Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
12: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
13: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
12: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
15: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
15: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
15: İletişim

0: için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
4: Reklam.
5: Genç Efendim.

her yeni güne, hayata dair her şeyi Genç Efendi. Genç Efendi.

Kulağınızın tınısı artık değişiyor. Farklı sesler, farklı sesler, farklı yorumlar. Klişe olmayan her şey ama her şey Genç Efendi. Genç Efendi.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın

0: iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz genç efemiz. Yeah.

0: gitsin.
1: Reklam.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme,

0: Dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
0: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
0: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
0: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
0: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 12 29. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladı.

0: yaptığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No. 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No. 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın Halı Yıkama.

0: Ama
1: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541-721-4906.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266-727-2626,
3: 0533-489-9244.
4: Reklam.
5: Her yeni güne, hayata dair her şey Genç FM'de. Genç FM'de.

0: bir başkası sen gibi sevişemiyor.
1: Her yeni güne hayata dair her şey Genç Efendi. Genç Efendi.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63
2: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Kulağınızın tınısı artık değişiyor. Farklı sesler, farklı sesler, farklı yorumlar. Klişe olmayan her şey ama her şey Genç FM'de.

Kulağınızın tınısı artık değişiyor. Farklı sesler, farklı sesler, farklı yorumlar. Klişe olmayan her şey ama her şey Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444

0: 15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adres.

0: Prestesiniz. Alimoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
6: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
7: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
8: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
7: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
8: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
7: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
8: İletişim için 0544 373 95 29.
7: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
9: Mavi Köşe Sarrafiye.
10: Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.

0: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
1: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
1: Etusta. Etusta.
0: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266-727-2626,
1: 0533-489-9244.
4: Reklam.
5: Müziği hisset, müzikle dans et.

Kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz Genç Efemiz.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
7: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
7: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
7: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
9: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
7: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
9: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
9: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
9: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Bilindik konuları, aynı sesleri, aynı yorumları bir kenara bırakın. Güncel konuları, farklı renkteki yorum.

0: programları, birbirinden hoş şarkıları dinlemeye hazır mısınız? O zaman 98'de Genç FM'desiniz.
1: Çünkü siz neredeyseniz biz de oradayız.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için

0: Yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer

0: depilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
4: Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
6: Reklam.

Kulağınızın tınısı artık değişiyor. Farklı sesler, farklı sesler, farklı yorumlar. Klişe olmayan her şey ama her şey Genç Efendi. Genç Efendi.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
1: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
7: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
7: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve

0: Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Reklam.
4: Kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz Genç FM.

0: Genç efendim.
1: Her yeni güne, hayata dair her şeyi Genç Efendi. Genç Efendi.

kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz

konuları, aynı sesleri, aynı yorumları bir kenara bırakın. Güncel konuları, farklı renkteki yorumları, birbirinden hoş şarkıları dinlemeye hazır mısınız?

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam. Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
12: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
13: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
12: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
15: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, Katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
15: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
15: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
17: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
17: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
14: Yalın halı yıkama.
15: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
14: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
15: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
14: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
15: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
16: Etusta. Etusta.
17: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
16: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
17: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
16: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
17: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
16: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
17: Rezervasyon 0266 727 26 26
16: 0533 489 92 44.
18: Reklam.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında

0: analiz ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
7: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
7: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
7: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
7: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

Kulağınızın tınısı artık değişiyor. Farklı sesler, farklı sesler, farklı yorumlar. Klişe olmayan her şey ama her şey Genç FM'de. Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon

0: ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün,

0: nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211 0552 330 2210.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
8: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
9: Reklam.

yüz hep seni bekler şu deli gönlü. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

Kulağınızın pasını silmeye ne dersiniz? Sesimizin ulaşabildiği her yere biraz hüzün, biraz aşk ama bol kahkaha, bol neşe getiriyoruz. Çünkü biz

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
7: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
7: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
7: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
9: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
7: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
9: AIDCOOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
9: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AIDCOOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AIDCOOP'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
9: AIDCOOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam. Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
11: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
12: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
13: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
12: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
15: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
15: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
15: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
17: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
17: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
14: Yalın halı yıkama.
15: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
14: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
15: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
14: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
15: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541-721-4906.
18: Etusta, Etusta.
17: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
16: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
17: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
16: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
17: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
16: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
17: Rezervasyon 0266 727 26 26
16: 0533 489 92 44.
19: Reklam.
20: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
21: Herkese günaydın.
20: Gün ve gündemle birlikte olmak, beraber dokunmak için hayata Burcu'yla Güne Günaydın yayında.
22: Heyecanlı, sevimli, tatlı, şeker, cool, karizmatik, farklı, dinamik, süper, faydalı, çok şeker.
23: Siz de takılın, güne neşeyle başlayın.
24: Burcu'yla Güne Günaydın başlıyor.

Takvim yaprakları 4 Haziran 2026 Perşembe'yi gösterirken tabii ki yine yeniden Burcu ile güne günaydın başladı hanımlar beyler. 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağım Genç FM'de. İnşallah günün ilk yarısını hep beraber en iyi şekilde başlayacağız. Bu arada şimdiden gününüz aydın, kazancınız bol, sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz yerinde olsun inşallah. Perşembe gününde de umarım güzel şarkılarla gün ilk yarısına en iyi şekilde ve keyifli bir şekilde başlayacağız hep birlikte. Tabii ki güzel, güneşli, insanı yormayan, sıkmayan, şu an bunaltmayan Bandırma sabahında güzel bir parça gelecek şimdi sizler için. Ece Ronay alıyor. Şıkı şıkı radyolarınızda. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın.

Vermem seni ellere vermem radyolarınızdaydı. Harun Kolçak şarkısıdır bu ve bu kez Oğuzhan Koç seslendirdi. Şimdi efendim sırayı Simge alacak ve sonrasında kısa bir reklam aramız var ve daha sonra burada olacağım. Lütfen ayrılmayın ve www.marmarayasam.com Yaşam Gazetemizin internet adresi. İlerleyen dakikalarda Yaşam Gazetesi'nden bahsedeceğim, yani bölgemizdeki gündemden sizleri haberdar etmeye çalışacağım. Bu arada 0266 alan kodu ile 713-68-23 713-68-23 istekleriniz için telefon numaramız, 0541-183-10-10'da istek WhatsApp hattımız ve bizleri radyolarınızın dışında da 98.0 frekansının dışında da www.gencefm.com.tr internet adresinden dinleyebilirsiniz. Bir Simge yorumu var ve as as as as bayrakları diyecek. Burcu ile güne günaydın da devam edecek. Lütfen ayrılmayın, günaydın.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EYİT-KOOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT-KOOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT-KOOP'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EYİT-KOOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.
5: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
6: Güne Günaydın devam ediyor.

Zamanında Özcan Deniz'i Özcan Deniz yapan şarkılardan biriydi. Sen beni öldürteceksin mi, çıldırtacaksın mı canım dedi. Efendim ilk saatimizin ikinci yarısına bu güzel yorumla başladık. Ve bu arada küçücük bir hatırlatmam var sizlere. Erdek'te yaz başlıyor. Erdek Çuğra Mevki Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Otel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri. Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkartın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizleri bekliyor. Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka güzel. Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın. Ve Erdek Palmon Otel Viento Restoran adres Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi No 198 Erdek'te. Rezervasyon telefon numaraları da 0266 alan kodu ile 835 22 22 ve 0532 283 47 84. Erdek Palmon Otel ve Viento Restoran'a kolay gelsin. Güzel, keyifli, bereketli.

bereketli, bol kazançlı bir gün olsun inşallah. Bir hoş parça var, Fatma İşcan alıyor sırayı. Dur diyecek bizlere. Burcu ile güne günaydın da tabii ki devam edecek. Günaydın. Herkese günaydın. Dinleyen dinlemeyen, seven sevmeyen, herkese sesimizin ulaştığı her yere herkese günaydın. Günaydın.

0: Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.
1: Evet hanımlar beyler, güvenli yüreği aldı sırayı, kabuk dedi bizlere ve şimdi de Emre Altı alacak bir Barış Manço şarkısıdır. Daha doğrusu Barış Manço'dan dinlediğimiz bir parçadır. Bu kez Emre Altı seslendirecek ki zalim diyecek. Bu arada bakalım acaba Bandırma ve çevre yerlerde bugün hava nasıl imiş? Bugün parçalı, bulutlu, en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 19 derece ve ortalama nem oranı da %47 dolaylarında, hissedilen sıcaklık ise 27 derece imiş hanımlar beyler. Yine de hava gayet iyi, gayet güzel, yani insanı yormayan, bunaltmayan, sıkmayan bir Bandırma sabahına uyandık hep beraber. Evet, şimdi güzel bir parça göndereceğim. Sonrasında kısacık mini minnacık bir reklam arasından sonra ikinci saatimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ikinci saatimizin ilerleyen dakikalarında da Yaşam gazetemizdeki haberlere göz atacağım. Bakalım bölgemizde ne gibi haberler var imiş. Ama ondan öncesinde Emre Altun alıyor bu kez sırayı. Zalim, radyolarınızda günaydınlar. Herkese günaydın.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532

0: 283 47 84.
1: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
4: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
4: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
5: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
10: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
10: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi.

0: Bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Etusta. Etusta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
6: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Bizi yak yak, kal yana yana, Seva seslendirdi hanımlar beyler. Evet, ikinci saatimizdeyiz. Genç FM saatleri 10.22'yi gösterirken bakalım acaba gün itibariyle kapalı çarşıda altın, dolar ve euro nasıl imiş? Şöyle bir göz atalım, sonrasında da hep birlikte güzel bir şarkı dinleyelim. Bu arada gün itibariyle kapalı çarşıda dolar, euro ve altın yükselişte, bilginiz olsun. Evet, çeyrek altının alış fiyatı 10.790 TL, satış fiyatı ise 10.884 TL. Yarım altının alış fiyatı 21.593 TL, satış fiyatı ise 21.747 TL. Tam altının alış fiyatı 42.273 TL, satış fiyatı ise 43.106 TL. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.047 TL, satış fiyatı ise 43.388 TL. Altının gramı alış 6601.65, satış ise 6604.946 TL'den işlem görüyor ve şu an altın kapalı çarşıda yükselişte, tıpkı dolar ve euro gibi. Dolar 45.97 TL'den işlem görüyor, euro da 53.51 TL'den işlem görüyor ve şu an kapalı çarşıda altın, dolar ve euro üçü de yükselişte hanımlar beyler, bilginiz olsun. Güzel bir Soner Sarıkabadayı yorumu var şimdi sizler için. Tarifi zor diyecek, diyecek yalnız diyecek. Burcu ile güne günaydın da tüm hızıyla kaldığı yerden tabii ki devam edecek. Bu arada tekrar hatırlatayım, 0266 alan kodu ile 713-68-23, 713-68-23 istekleriniz için telefon numaramız, 0541-183-10-10'da istek WhatsApp hattımız. Ve bizleri radyolarınızın dışında da, yani 98.0 frekansının dışında da www.gencfm.com.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz hanımlar beyler. Evet, bir güzel Soner Sarıkabadayı yorumu gelsin bakalım ve tarifi zor desin. Burcu ile güne günaydın da devam etsin. Günaydın herkese, günaydınlar.

olsun. Manifestoyu şöyle yapalım, böyle yapalım. Sonrasında mottoya döndü iş. Ben motto kelimesini kullanıyorum. Hani bugünün mottosu şu olsun. Bugünün mottosu işte güne gülümseyerek başla gibi. Yani bu kelimeler böyle belli sürelerde, belli zaman içerisinde popüler oluyor. Sonrasında da maalesef ki unutulabiliyor ama evet, motto kelimesini kullanırım ve de ben çok paylaşırım. Severim de o kelimeyi. Bu arada bir Şebnem Ferah yorumu göndereceğim sizlere. Ne zamandan beri Şebnem Ferah'tan şarkı çalmamış idik ve dinlememiştik. Artık kısa cümleler kuruyorum diyecek. Gerçekten sanırım belki yaşla alakalı ya da insanlara artık kendinizi anlatma gereği duymadığınız zamanlarda tırnak içerisinde kısa cümleler kurmaya başlıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya beni tanıyan bu zamana kadar tanıdı. İyimle, kötümle, yani artımla, eksimle tanıdı. Beni böyle bu şekilde kabul eden buyursun gelsin. Yani diyeceksiniz ki mesela eksilerim varsa hani onları törpülemeye çalış. Tabii ki törpülemeye çalışırsınız ama hani belli bir yaştan sonra da alışkanlıklarda olduğu gibi hani size doğru gelen ama birçok kişiye yanlış gelen şeyleri törpülemek biraz zordur. Mesela bende sabırsızlık olayı, evet, çok daha sabırsızdım ve canım çok tez idi. Yine o var mı? Evet, ama biraz törpüledim. Anca o kadar. Çünkü biraz da yapıyla alakalı muhtemelen. Neden derseniz gerçekten yavaş hiçbir şeyi sevmiyorum. Ağır hiçbir şeyi sevmiyorum. Yavaş konuşan, yavaş düşünen, yani düşündüğü gibi hemen uygulamalı ya da düşündüğü gibi hemen kelime ve cümlelere dökmeli bir insan. Ya da işte eğer bir şey yapacaksa hemen yapmalı, hemen olmalı. Tabii ki bazen bazı şeylerin zamanı ihtiyacı oluyor ama her şey de olmamalı diye düşünüyorum. Yavaş hareket eden insana da acayip sinir oluyorum. Böyle ateş gibi olmalı. Hemen pıt pıt her şeyi halletmeli. Hızlı hareket etmeli. Dediğim gibi hızlı düşünmeli. Ha, neden böyle bilmiyorum. Yapı gereği sanırım. Hani annem babam böyle mi? Yok, değillerdi. Ama işte ben zaten ailemde yani tek örnek. Çünkü anne tarafı da baba tarafı da gayet yavaş, ağır insanlar ama ben böyle hızlı hızlı hemen her yere koşturayım, her şeyimi halledeyim ve günün diğer yarısı bana kalsın. Yani kendime zaman ayırmak adına belki de bu kadar aceleci bir tavrım var ama öncesinde de böyleydim. Yaşım ilerledikçe daha sabırsız olmaya başladım. Sonra sabrım biraz törpülendi ama dediğim gibi hani ne kadar törpüleyebilirsiniz? Belli bir yaştan sonra demin de söylediğim gibi alışkanlıklar, işte ne bileyim, doğrularınız, prensipleriniz kolay kolay eksilmez ya da artmaz ya da törpülenmez ama işte yavaş yavaş belki biraz yaşla da alakalı. Dediğim üzere öyle an geliyor ki belki dediğim gibi yaşla alakalı artık kısa cümleler kurmaya başlıyorsunuz. Bazen tek kelimeyle anlatmak istediğinizi anlatabiliyorsunuz. Önceden daha genç yaşlarınızda, yani 20'li 30'lu yaşlarınızda insanlara sürekli bir şeyler anlatma derdinde oluyorsunuz. Kendinizi anlatma derdinde oluyorsunuz. Ama özellikle 45 yaşı geçtiğinizde diyorsunuz ki ya bu yaşa kadar beni tanımadıysa, ki hele ki ben gibi net açık bir insansınız. Beni tanımadıysa diyorsunuz, anlayamadıysa artık anlatmanın ya da çok fazla cümleler kurmanın bir anlamı yok diyorsunuz. Tıpkı Şebnem Ferah'ın dediği gibi ve sonrasında da kısa cümlelerle, kısa ve öz cümlelerle derdinizi ya da mutluluğunuzu ya da hüznünüzü ya da kalbinizden, aklınızdan ne geçiyorsa onları anlatabiliyorsunuz. Zamanla alakalı, deneyimlemeyle alakalı diye düşünüyorum. Şebnem Ferah, artık kısa cümleler kuruyorum. Ben de Şebnem Ferah gibi oldum. Radyolarınızda olacak. Atalay'a gönderiyorum bu güzel parçayı. Bir Şebnem Ferah hayranlarındandır oğlum. Atalay için gelsin bakalım, bugün de böyle olsun. Artık kısa cümleler kuruyorum radyolarınızda. Günaydın.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi.

0: tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın.

0: arayın. 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Seni ağırlayan, uğurlayan şu gönlümün bu saatten sonra birini işte karşılayasın mı dedi. Yok dedi bizleri. Efendim Yaşar İpek ne kadar güzel cümle aslında. Seni ağırlayan ve uğurlayan bu gönlümün bu saatten sonra artık başka bir aşka ihtiyacı yok, gereği de yok dedi bizlere Yaşar İpek. Sanki dekodurum ben.

sanki sözlerini anlamıyorsunuz. Ay bir de böyle önceden özellikle yaşça bizden çok büyük işte anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz hep böyleydi. Ben de orada arada dekodörlük yapardım zamanında. Anlamıyor oradan oraya böyle dedi, şu şöyle dedi. Vallahi bu sinsine şeklindedir. İleride biz de öyle olacağız diye düşünüyorum. Çünkü bizler de yaş alıyoruz.

kafamda çok soru işaretlerini yok etmeye çalıştığım için bazen insanların dediğini duymuyorum. Bazen yanımdan geçen kişileri görmüyorum ve o insanlar da sonrasında bana gönül koyuyorlar. Ben de bunu anlamış değilim. Yanından geçtik ama bizi görmedin, bir merhaba bile demedin. O zaman sen de yani... İşte bizler biraz böyleyiz. Ya ben bu şeyi sevmiyorum. Ben seni şu kadar aradım ama sen beni hiç aramadın. İşte ben hep ben mesaj yazacağım. Biraz da sen mesaj yaz. Yani eğer sevdiğiniz kişiyi özlüyorsanız, düşünüyorsanız arayın. İlla ki onun aramasını beklemeyin. Onu düşünüyorsanız işte seni özledim deyip mutlaka söyleyin. Ama onun dışında da işte ben seni şu kadar aradım, sen beni şu kadar aradın. Yani bunlar biraz kısasa kısas gibi sıralı arama olmamalı, sıralı işte konuşma olmamalı diye düşünüyorum. Sibelcan alacak bu kez sırayı. Bil diye söylüyorum diyecek bizlere ki Sibelcan da biliyorsunuz ki şu son zamanlarda en son giydiği böyle kalıp gibi kıyafeti bayağı bir ses getirdi. Ha yakıştı mı? Bence hiç yakışmamış. Yani sanki çok güzel, zayıf vücudu varmış gibi bir de efendim onu giymiş. Ama yüzü o kadar güzel ki yine de o desenli rengarenk kıyafet yakışmış gibi olmuş. Mişmuş. Sibel Can Bil diye söylüyorum. Tabii ki radyolarınızda. Birazdan burada olacağım ve Yaşam gazetemizdeki haberlere göz atacağım. Bakalım bölgemizde hangi haberler var. www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Tabii ki bu adrese girdiğinizde bölgemizden haberdar olabilirsiniz ve YouTube'dan da haberleri seyredebilirsiniz. Yeniden herkese günaydın. Günaydınlar.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam. Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
12: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
13: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
12: Klinik telefon numarası 0266

0: 0713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
3: Et Usta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
5: Reklam.
6: Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

bazen bize iyi gelmeyen insanları hayatımızdan çıkarttığımızda senden sonra kafayı düzelttim deriz Sıla gibi. Şimdi çok farklı bir tarz, bir türkü. Çok da severim bu türküyü. Bahçe duvarından açtığım radyolarınızda ve hemen akabinde de Yaşam Gazetesi'ndeki haberleri size aktaracağım. Lütfen ayrılmayın çünkü son saatimizdeyiz. Günaydın, tünaydın, herkese tünaydınlar.

Evet hanımlar beyler, güzel bir türkü, biraz farklı bir tarz, daha doğrusu farklı bir yorum geldi ama yine de o güzel türkünün ahengi kulaklarımızın pasını sildi, öyle değil mi? Evet bakalım Yaşam gazetemiz hangi haberler var, şöyle bir göz atalım ve ilk haber başlığı: olağanüstü kurultay talebine bandırmadan destek denilmiş. İlk haber başlığı bu. Haberin detayında ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından başlayan

olağanüstü kurultay sürecine Bandırma'dan da destek geldi. Karar sonrasında 2023 yılında gerçekleştirilen ve genel başkanlık yarışında Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu kurultay öncesindeki delegeler yeniden kurultay delegesi statüsüne kavuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi olağanüstü kurultaya toplanabilmesi amacıyla Türkiye genelinde imza süreci başlattı. Söz konusu süreç kapsamında Bandırma'daki kurultay delegeleri de olağanüstü kurultay talebine destek verdi. CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile delegeler Erol Tarlı ve Damla Yıldırım hazırlanan imza metinlerini noter aracılığıyla ilgili mercilere gönderdi deniliyor. Yaşam Gazetesi'nin ilk haberiydi bu. Bir diğer haber ise Balıkesir'de ormanlara girişler yasaklanmış hanımlar beyler. Balıkesir Valiliği yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yükselen orman yangını riskine karşı 2026 yılı yangın sezonunda uygulanacak tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 5 Mayıs 2026 tarihli ve 2026'ya 1 sayılı kararı doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada Haziran ayından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği, kuraklık ve olağanüstü hava koşullarının orman yangını riskini ciddi şekilde artırdığı belirtildi. Bu nedenle komisyon kararında belirtilen mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara girişlerin 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında yasaklandığı duyuruldu deniliyor. Bilginize hanımlar beyler. Ve bir diğer haber ise sosyal destek hizmetleri için güç birliği denilmiş, yine Yaşam Gazetemizin bir haberi bu. Haberin detayında ise aile ve toplum temelli sosyal destek modeli kapsamında Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılırken vatandaşlara sunulan destek mekanizmaları ve hizmet süreçleri ele alındı. Programda aile temelli sosyal destek uygulamaları, sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu deniliyor. Yine Yaşam Gazetesi'nin haberiydi. Ve hemen sizlere bir diğer haberi aktarmak istiyorum Genç Efendim mikrofonundan. Bandırma bir kez daha il olabilecek ilçeler arasında denilmiş. Hemen sizlere haberin detayını aktarayım. Türkiye'de il olması beklenen ilçeler yeniden gündeme gelirken Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklanan 24 ilçelik listede bir kez daha yer aldı. Nüfusu 169.476 olarak açıklanan Bandırma, il olma kriterlerini karşılayan ilçeler arasında dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bu kriterleri karşılayan Bandırma, güçlü ekonomisi, gelişmiş sanayi altyapısı, liman faaliyetleri ve stratejik ulaşım bağlantılarıyla öne çıkan ilçeler arasında gösteriliyor. Balıkesir'den listeye giren bir diğer ilçe ise 176.251 nüfuslu Edremit olmuş hanımlar beyler. Bir başka haber ise yine Yaşam Gazetemizin bir haberi bu, hemen aktarayım. Dönmez Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatlar çiftçide şok etkisi yarattı demiş. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıklamasının ardından üreticilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez yaptığı açıklamada belirlenen fiyatların çiftçi beklentilerinin altında kaldığını belirterek fiyatların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16.500 TL, arpa için ise 12.750 TL alım fiyatı açıkladığını hatırlatan Dönmez, sabah açıklanan fiyatlar
bizde adeta şok etkisi yarattı. Beklentilerimizin altında kalan rakamlar hem bizi hem de üreticilerimizi hayal kırıklığına uğrattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren telefonlarımız susmuyor. Hem bölgemizdeki çiftçilerimizden hem de diğer oda başkanlarımızdan ciddi tepkiler alıyoruz demiş efendim. Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez. Birazdan Yaşam Gazetesi'ndeki diğer haberleri de aktaracağım. Evet, bölgemizden sizleri haberdar etmeye başladım ve tabii ki devam edeceğim ta ki 12'ye kadar, ama ondan öncesinde şöyle güzel bir şarkı dinleyelim istiyorum. Bir efendim Grup 84 yorumu ama Ahmet Selçuk İlkan'a ait bir şarkı. Sarhoş Gibiyim radyolarınızda olacak ve tabii ki Burcu ile Güne Günaydın da tüm hızıyla kaldığı yerden Yaşam Gazetesi'nin katkılarıyla devam edecek. Lütfen ayrılmayın. Günaydınlar. Herkese tünaydın.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi klinik

0: merkezde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
7: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
7: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
7: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

Spirit Type. Güzel bir parça, güzel bir yorum. Radyolarınızdaydı. Son saatimizin ikinci yarısındayız ve Emre Altun'un bu güzel yorumuyla başladık hanımlar beyler. Bu arada Yaşam gazetemizdeki diğer haberleri de sizlere hemen aktarayım. Bandırma Belediye Meclisi'nde kritik gündem maddeleri görüşülü deniliyor ve haberin detayında da Bandırma Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Dursun Mirza Başkanlığı'nda Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda imar planının değişikliklerinden pazar yeri ücretlerine, karavan park tarifelerinden taşınmaz satışlarına kadar birçok konu görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında kentte düzenlenecek festival ve çevre etkinlikleri hakkında meclis üyelerine bilgi verilirken belediyenin son bir aylık çalışmaları da slide sunumu eşliğinde paylaşıldı. Gündemin önemli maddelerinden biri 17 Eylül mahallesinde yapılması planlanan imar düzenlemesi oldu. 2271 adı içerisinde bulunan 9, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parselleri kapsayan imar planının değişikliği talebi detaylı değerlendirilmek üzere imar komisyonuna gönderildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından sunulan teklif doğrultusunda kapalı pazar yerindeki tahsis ve devir ücretleri de meclis gündemine geldi. Yapılan açıklamada yaklaşık 24 iş yerinin boşaldığı ve bu alanların yeniden ihale yöntemiyle tahsis edileceği belirtildi deniliyor hanımlar beyler. Ve bir başka haber ise AK Parti Bandırma'da haftalık teşkilat toplantısı yapılı denilmiş. AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Göksel Karlahan Başkanlığı'nda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda partiye yeni katılan üyeler de teşkilat mensuplarına tanıtıldı deniliyor. Ve ayrıca da bakın şöyle ki yeni üyelerin takdimi sırasında birlik, beraberlik ve teşkilat dayanışmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantıda gündemdeki konular değerlendirilirken saha çalışmalarının mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yönetim kurulu üyeleri teşkilatın çalışma programı ve hedefleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu denilmiş. Yine Yaşam gazetesinin haberiydi. Sanat Sokağı projesi adım adım tamamlanıyor deniliyor. Haberin detayında ise Bandırma Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat Sokağı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nin arkasında oluşturulan alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Seçim döneminde kadınların el emeği ürünlerini sergileyebileceği ve satışa sunabileceği bir alan oluşturma sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Mirza, projenin önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan Sanat Sokağı'nın kadın üreticilere ekonomik katkı sağlayacak yeni bir alan oluşturacağını ifade eden Mirza, projenin aynı zamanda sanat ve üretimi bir araya getireceğini söyledi. Başkan Mirza, Sanat Sokağı'nın yalnızca satış standlarından oluşan bir alan olmayacağını vurgulayarak, yerel sanatçıların eserlerini sergileyebileceği, kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği ve vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal bir yaşam alanı olarak tasarlandığını dile getirmiş efendim Başkan Dursun Mirza. Birazdan diğer haberleri de aktaracağım sizlere ama ondan öncesinde şöyle güzel bir şarkı dinleyelim derim ben ve Melis Kar alıyor bu kez sırayı. Kibir radyolarınızda.

Evet hanımlar beyler, birazdan veda edeceğim ama veda etmeden evvel tabii ki Yaşam gazetemizdeki diğer son haberleri de aktarayım sizlere. Sonrasında da bugünlük veda edelim ama tabii ki her gün dediğim gibi yine yarın sizlerle birlikte olacağım. Sadece pazar günü biliyorsunuz ki bir günlük mola veriyorum dinlenebilmek adına ve haftanın ilk gününe yani pazartesi gününe daha enerjik, daha keyifli başlayabilmek adına. O yüzden de pazar günü biraz ara veriyorum, dinleniyorum ve böylelikle de sizler beni, ben de sizleri özlemiş oluyorum. Evet, Yaşam gazetemizdeki son ve diğer haberlerimiz şöyle hanımlar beyler. Hemen sizlere aktaracağım ve sonrasında da Volkan Konağ'ın, rahmetli Volkan Konağ'ın güzel bir yorumuyla da efendim bugünlük programı kapatacağım. Ama ondan öncesinde bakalım Yaşam gazetemizdeki son haberler neler hanımlar beyler. Yüksek gerilim hattına takılan balonlar korkuttu deniliyor. Bandırma'da meydana gelen olayda helyum gazlı balonların demir yolu üzerindeki yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay Ordu Caddesi üzerinde bulunan tren yolu geçişi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre elindeki helyum gazlı balonlarla demir yolu hattından geçmeye çalışan bir kişinin taşıdığı balonlar yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından büyük bir gürültü meydana gelirken balonlar peş peşe patladı. Olay çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yüksek gerilim hattıyla temas sonucu elektrik akımına kapılan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı deniliyor. Çok geçmiş olsun diyelim biz de. Evet, Yaşam gazetemizdeki diğer haberlerde şöyle ki minik kramponlar egemenlik kupasında sahaya çıktı denilmiş. Hemen sizlere haberin detayını aktarayım. Haberin detayında da Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 23 Nisan Egemenlik Kupası İlkokullar Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü oynanan ilk maçlarla başladı. Bu yıl 9 ilkokulun katıldığı organizasyon öğrenciler ve sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. Turnuvanın açılış vuruşu Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile Bandırma Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Hakan Yücel tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, turnuvanın ilkokul öğrencileri arasında önemli bir gelenek haline geldiğini belirterek, organizasyonun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhunu yaşattığını ifade etti. Aslan, etkinliğin öğrencilerin kaynaşmasına katkı sunduğunu ve çocukları sportif faaliyetlere yönlendirdiğini vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti deniliyor. Ve Yaşam gazetemizdeki son haberde bir spor haberi. Bandırma Bordo Basketbol'da istikrar kararı denilmiş. Haberin detayında ise Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Bandırma Bordo Basketbol yeni sezon yapılanması kapsamında teknik ve sportif kadroda istikrarı tercih etti. Kulüp şampiyonluk sezonunun mimarlarından baş antrenör Tutku Açık ve genel menajer Haluk Yıldırım ile yola devam etme kararı aldı. Süper Lig'de kalıcı ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefleyen Bandırma temsilcisi, teknik ekip ve sportif yönetimde sürekliliği öncelikleri arasında göstererek iki önemli isimle sözleşme yeniledi. Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan

olan Tutku Açık, oyunculuk kariyerinde Ülker Spor, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon formalarını giydi. Antrenörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak başlayan Açık, Galatasaray ve Bursa Spor'daki görevlerinin ardından Bursa Spor ve Gaziantep Basketbol'da baş antrenörlük yaptı. Süper Lig deneyimine sahip başarılı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Bandırma Bordo Basketbol'un şampiyonluk yolculuğunda önemli bir rol oynadı deniliyor Yaşam Gazetesi'nin son haberinde hanımlar beyler. Bu arada tabii ki Yaşam Gazetesi'ni emeğe geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Çünkü hafta sonu hariç haftanın 5 günü bizleri Yaşam Gazetesi ile buluşturarak bölgemizden haberdar olmamızı sağlıyorlar. www.marmarayasam.com Yaşam Gazetemizin internet adresi hanımlar beyler. Yarın saatleriniz 9'u vurduğunda, ding dong yaptığında ben yine Genç FM'de, yine 98.0 frekansında ve tabii ki programım Burcu ile Güne Günaydın'da sizlerle buluşacağız ve görüşeceğiz. Lütfen yarına kadar kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin. Her zaman dediğim gibi hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Şu kıymetli sol yanımdasınız. Hoşçakalın. Bye bye.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.

0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 830

0: 0535 13 58.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en

0: taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Reklam.
3: Bölgenin güçlü sesi Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden mi?

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri,

0: dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
10: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
10: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
12: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
12: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
12: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
12: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
12: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
14: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
14: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 95 29.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
16: yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı yalın halı yıkamada mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
16: Biz reklam

0: Yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Etusta. Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
4: Reklam.
5: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.

0: fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
5: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
5: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
5: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam. Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev

0: Yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 0541-721-4906.
10: Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
10: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
10: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
10: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266-727-2626,
10: 0533-489-9244.
11: Reklam.
12: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63
2: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 05

0: 532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor. Müzik.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
3: Reklam.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
5: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
6: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
5: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
5: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
6: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
5: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
6: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
5: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
6: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
7: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
6: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
7: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
6: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
7: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
6: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
7: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
7: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
7: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
7: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
7: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.

0: Reklam.
1: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
1: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
3: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
4: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
4: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
4: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
6: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
7: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
8: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
7: Banyo mutfağı. mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
8: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
7: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
8: İletişim için 0544 373 9529.
7: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Yalın halı yıkama.
8: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
7: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
8: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
7: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
8: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
4: Etusta. Etusta.
6: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
0: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
0: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de. Gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
0: Genç FM'le hayatın ritmini yakala. Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde...

0: Ve sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden

0: Geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Ama hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma

0: Ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi 120. Sokak 23/A Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
10: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
10: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-741-4906.
11: Etusta. Etusta.
10: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
10: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
10: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
10: Rezervasyon 0266-727-2626,
8: 0533-489-9244.
12: Reklam.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

On yıllar ayrıyım kınadandan, baba ocağından, yar kucağından. Bir çiçek dermeden sevgi bağından, hududdan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim namıma Kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu, satılmışım.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
7: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizlerle.

0: bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.
5: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
6: Yeni bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
5: İyi bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
6: Kaliteli müzik istersen.
5: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
7: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.

0: plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718

0: 718 1080 0546 718 1080
1: Adres: İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211, 0552 330 2210.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
0: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
0: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi

0: Mavi Köşe Sarrafiye.
1: Instagram ve Facebook'ta @Mavi Köşe Sarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
0: Etusta. Etusta.
1: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
0: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
3: yeni doğan sünneti, dikiş

0: Sinüsitsiz, anestezisiz.
1: Normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
7: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
7: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
7: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
7: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.
5: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
6: Yeni bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
5: İyi bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
6: Kaliteli müzik istersen.
5: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
7: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 010.

0: 0541-95-91-40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu,

0: Basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
8: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 2626
6: 0533 4

0: 489-92-44.
1: Reklam.
2: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.

0: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
1: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
0: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
1: normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
1: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: AidCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: AidCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551 553 0228.
1: Deniz Oto Kurtarma. Yol arkadaşı.

0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Reklam.

0: Herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
0: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
0: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
3: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
3: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Mavi Köşe Sarrafiye.
14: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
16: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
16: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
17: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
17: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
17: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
13: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
18: Et Usta.
16: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
16: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
14: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
16: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
14: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
16: Rezervasyon 0266 727 2626,
14: 0533 489 9244.
6: Reklam.
10: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
1: Bandırma

0: Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
1: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
0: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
6: Yeni bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
5: İyi bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
6: Kaliteli müzik istersen.
5: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
7: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon

0: ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün...

0: Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
8: Reklam.

Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: nasıl yani?
1: Yedi gün, 24 saat müzikte son nokta.
2: Yeni bir şeyler dinlesen,
1: iyi bir şeyler dinlesen,
2: kaliteli müzik istersen,
1: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
3: Genç FM.
4: Reklam.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği.
5: Okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63
6: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisi ile ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
8: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
7: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
8: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
9: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
10: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
9: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
10: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
9: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
11: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
12: Erdek'te yaz başlıyor.
11: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
12: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
11: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
12: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
11: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
12: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
11: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
12: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
13: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
11: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
13: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
11: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
13: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
11: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
13: AidCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala. Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdem

0: birlikte hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın, hemen arayın 05.

0: 0543-232-93-25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266-713-2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266-714-2211, 0552-330-2210.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544-373-9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
8: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266-727-2626,
6: 0533-489-9244.
9: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
6: 98.0

0: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.
1: Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derdim. Şimdi burada olsam bunu da affederim. Bir dudaktan, bir

0: Kroka. Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.

0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
12: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
12: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
13: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
16: Etusta. Etusta.
15: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
15: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
14: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
15: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
14: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
15: Rezervasyon 0266 727 26 26
14: 0533 489 92 44.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
1: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
7: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
7: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
7: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
7: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
7: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
8: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
8: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
8: AidCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
0: Reklam.

0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan

0: Yapı Dekorasyonu hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
0: Adres: Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 95 29.
0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Etusta. Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 2626,
2: 0533 489 9244.
4: Reklam.
5: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
6: Yeni bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
5: İyi bir şeyler dinlesen.
7: Dinlesen.
6: Kaliteli müzik istersen.
5: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
7: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Reklam.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi.

0: Hizmeti her zaman yanınızda.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
3: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
3: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

0: kulaktan kalbe uzanan duygular elit müziklerle her zaman Genç FM'de. Oh, yeah. 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
4: Yeni sezon için

0: Yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer

0: enfilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
1: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marka

0: ihtiyaç sahiplerinin yanında.
1: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
0: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
5: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
5: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.

0: yine vay haline. Yedi gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

0: Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapatma,

0: yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah,

0: biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
1: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
0: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
3: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
10: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no.

0: 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
7: Erdek'te yaz başlıyor.
8: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
7: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
8: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
7: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
8: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
7: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
8: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
7: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
9: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
8: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
8: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
9: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
8: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
9: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yol.

0: Yolda Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551 553 0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.

0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak.

0: olan sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
6: Et Usta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
7: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
3: yeni doğan sünneti,

0: dikişsiz, anestezisiz.
1: Normal sünnet,
0: prostat biyopsisi,
1: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
0: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
1: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
0: mesane,
1: böbrek kistlerinin tedavisi,
0: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
1: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
0: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
1: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
0: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
4: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
4: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
4: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge